yok çok teoza dolu. Elecere patro la porumbo, nem voglio problo bo ponyebo. Yok çok teoza